0: istediği kokuyor. Ama bu şişlikle öyle mi?
1: Ja, nee, man hat sie dir geschrieben, dass sie...